0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'nin mecliste düzenlenecek grup toplantısında hangi ismin konuşacağına dair belirsizlik günler sonra bitti. Özgür Özel mecliste kürsüye çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde konuştu. Meclis giriş kapısı önünde Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tansiyon yüksekti. CHP genel merkezinde grup toplantısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi kirlilikten arındıracağım ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, kimse endişe etmesin, kurultayı toplayacağım, koltuk derdim yok dedi. Mecliste grup toplantısı gerçekleştiren Özgür Özel de 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı yoksa seçime giremeyiz. Erdoğan rakipsiz kalır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanacak. Toplantının gündeminde CHP'den ihraçlar var. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de düşen Apache helikopterine ilişkin yanıt vereceğiz açıklamasının ardından Amerikan ordusu İran'a orantılı bir şekilde misilleme düzenlendiğini açıkladı. İran'dansa cevap gecikmedi. İran'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla vurdu. 17 yaşında öldürülen Atlas Çağlayan cinayeti davasında savcı mütalasını açıkladı. Savcılık 15 yaşındaki saldırgan için 21 yıl 7 ay hapis cezası istedi. 21 yıla ek olarak cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep edildi. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada firari olarak aranan son şüpheli Kapıkule sınır kapısında yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın 47. duruşması görüldü. Ekrem İmamoğlu duruşmaya ara verildiği sırada merdivenlerden inerken arkadan itildiğini iddia etti. İmamoğlu'yla görevli jandarmalar arasında tansiyon yükseldi. 7 ilde Barış Boy'un suç örgütü operasyonunda 6'sı avukat 45 şüpheli yakalandı, 9 kişi aranıyor. 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla 72 şüpheli gözaltına alındı. MHP, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Kuzey İrlanda'da bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde sokaklar karıştı. Araçlar ve evler ateşe verildi, toplu taşıma durduruldu. Pentagon, askeri bağlantıları olduğu iddiasıyla Çinli şirketler Alibaba, BYD ve Baidu'yu kara listeye aldı. NASA, 2028 sonuna kadar ay yüzeyine inme hedefi için seçtiği 4 astronotu tanıttı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Karşı komşunun kim mesela, tanıyor musun?
2: Yok, hiç tanımıyorum.
1: Kaç senedir aynı apartmandasın?
2: Yani 1,5 senedir falan buradayız. Ya ben genelde merhabalaşırım ama selam vermiyor.
1: Onlar tripli. Allah Allah, merak ettim ha. Kız bir çıksana yani, yukarı ben... neymiş derdi. Bir kapıyı çal, senin benimle derdin ne hanım hanım diye elini böyle beline koy. Biz de dinleyelim yayında, eğleniriz.
3: Doğancan sağ kanattan aldı.
1: Sağ kanat. Ben soldan gelirim genelde.
3: Orada topu denize kaçırdı Doğancan.
1: Hadi be. Aman çok salak bir çocuk zaten o be.
3: Estağfurullah, o bizim bileceğimiz, o bizim.
1: Ha, ya. İyi tamam, süper. Gaza gelmedin, sevindim.
3: Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Yaklaşık bir iki aydan beri seni düşürmeye çalışıyoruz, abartmıyorum.
1: Beni değil, yayın.
3: Özür diliyorum, ben pardon. Sen bu
1: Erdinç, kaç yaşında adamsın lütfen. O ne böyle şan dersine gelmiş gibi.
0: Doğan canlı yayında.

0: Cümleten selamun aleyküm. Merhabalar, merhaba. Nasılsın? Oo, Süleyman abi merhaba. Günaydın.
1: Günaydınlar.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
1: Değerli dinleyicilerim, tarihler 10 Haziran günlerden çarşamba. Radyolarınızda an itibariyle başlayan program
7: Doğan Canlı yayında.
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Umarım her şey yolundadır. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah. Sevgili dinleyicilerim, İşte yeni güne yine beraber başlayalım diye geldik, buradayız. Önce bir yoklamayla başlayalım. Kimler nerelerden dinliyorsa bir yokluyorum sizi şu anda. WhatsApp'tan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız aklıma bir şarkı geldi. Ne alakadır, onu bulmaya çalışıyorum da bir anda. Öyle bir başlangıç yapayım istedim. Bakayım var mı? Ay tamam, süper. Bak şimdi bak. Ne alaka? Hele bak ben ne çalacağım bak şimdi size. Evet, WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlasın. 3 dakikanız var. 3 dakika içinde gelen mesajları yayında paylaşacağım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. 531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı yazın. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Hadi be, önce selamlaşalım. Hepimizin paşa gönlünün istediği gibi olsun inşallah bugün. Aynen. Johnny Wynne.

bu şarkının melodisini duyduğu andan itibaren kendini mutlu hisseden, radyonun sesini biraz yükselten ve şarkıya eşlik etmeye başlayanlar. Siz de yaşlandınız. Ne günler.

0: benim paşa gönlüm.
1: İyi, en azından şarkıya eşlik ederken bir uyandık, bir kendimize geldik muhtemel. Hadi önce yoklamamızı alalım, kimler nerelerden dinliyormuş, hızlı bir başlangıç olsun. Hemen ardından da birazdan konu başlığımızla, telefon bağlantılarıyla da muhabbete başlarız. Bir sürü telefon var şu anda, hayır mı? Hele bir durun ya, gözümüzü yeni açtık. Bu ne radyolara bağlanma aşkıdır bele? Denizli'den İlyas, işe gitmeye hazırlanıyoruz diyor. Günaydın iki gözümün çiçeği, çok güzel bir gün olsun. Selam diyor sevgili Merve, günaydın. Doğancan ya, öf, yaşlandık ve her günde hatırlatıyorsun, sağ ol diye Bursa'dan mesaj yollayan sevgili Gülistan. Ben hatırlatmasam ne olacak acaba? Eşim Mustafa ile iş yolundayız demiş Bursa'dan, günaydın. Eşim Semra ile sıkı hayranınız, günaydınlar diye Mardin'den yazmış İsmet, eyvallah. Antalya'dan yazmış Zeynep Zehra Rana, günaydın arkadaşlar. Yine sendeyiz, günaydınlar diye mesaj yollayan sevgili Burak ve Gökhan, günaydın. Kuzey Makedonya'dan selam. Şu anda Gostivar'dan Prilepe'ye gidiyoruz. Seni dinlemekten çok keyif alıyoruz demiş. Mehmet şefimin de ayrı selamı var diyen sevgili İlker. Ha, orada yaşıyorsun, çalışıyorsun. Ha? Vay güzel. Makedonya güzel yer ya. Vize de yok vallahi, gidin gezin arkadaşlar. Ankara'dan Çağan yazmış. Bu akşam mezuniyet balom olduğundan bugün annemle işe gidiyoruz. Seni çok seviyoruz demiş. Ha, bu arada binlerce öğrencisi olduğu için söyleyeyim. Bu sene dördüncü kez ben sunacağım onların mezuniyetini. Dur bakayım ne zamandı? Haftaya cumartesi Doğuş Üniversitesi'nden bu sene mezun olanlar. Sahnede ben varım, haberiniz olsun. Bayağı kalabalık oluyor. 4 hatta 4-5 oturum halinde sabahtan geç saatlere kadar sürüyor. Beraberiz, haberiniz olsun.

akşam sendeyiz diyor abi, eyvallah selam. Her sabah severek dinliyoruz. Bugün kızım Beyza Nur'un doğum günü ve 7 yaşına giriyor. Ay! Anne! 7 yaşına giriyorsa kız 2019'da mı doğdu? Anne! Ve yarın da okuma partisi var ve sunucu olarak hazırlanıyoruz. Çok heyecanlıyız. Hadi bakalım Beyza Nur'cum. Başarılar diliyorum. Yağmurlu bir Ankara trafiğinde ev arkadaşım Evindar'la seni dinliyoruz. Yağmur mu var Ankara'da? Tamam, Volkan yazmış, taksi şoförüyüm, yollarda kulağımız sende diyor İstanbul'dan. Günaydın. Viyana'dan her sabah kulağımız sende diyen sevgili Hatice Hanım, günaydın. Artı 47 neresiymiş? Norveç'ten yazmış Tayfun. Selamlar, günaydın. Oradan döndük hemen Türkiye'nin Norveç'i. Konya'dan selamlar diyor sevgili Hüseyin. Bir ara Bülent Ersoy'dan bir şarkı çalmıştın, arada çalalım bunu demiştin. Devamı gelmedi, patlat bir tane de dinleyelim. Ne çalmıştım ki ben? Geceler, geceler. O muydu? Sırdaşım oldu geceler. Tamam dur, bugün onu çaldım da 10 minvalde bir şey bulacağım size. Darma duman edeceğim buraları. Hazır olun. Evet, şimdi minik bir ara, hemen ardından günün yayın konu başlığıyla gelen mesajlara yine bakacağım. Telefon bağlantılarıyla muhabbete geçeceğiz. Ortama müsait olanlar, yani trafikte arabada olmayanlar, hadi gidin siz de kendinize bir Türk kahvesi, sabah kahvelerimizi beraber yudumlayalım. Evet, sizler orada, ben burada, yeni günü beraber paylaşalım diye işte radyolarınızda...

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişiyi 100.000 TL, 3 kişiyi 50.000 TL değerinde Jolly Tour hediye çeki kazanma fırsatı bekliyor. Detaylar agesa.com.tr ve Agesa Mobil'de.
5: İyi ki Agesa, iyi ki Agesa.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda.
1: Doğan canlı yayında.
0: Evet, şimdi 3-5 mesaj daha paylaşayım, hemen ardından günün konu başlığını paylaşacağım ve telefon bağlantılarına da geçeceğiz. Ama hala uyanamayan, hala ayılamayanlar için adeta bir amme hizmeti geliyor. Ya. Ulan Doğan Can, baban da mı radyocuydu? Değildi. Nereden aklına geldi? Nereden buldun bu aklı? Çok seviyorum bu şarkıyı. Bayağıdır da çalmıyordum yayında. Hadi bir kuple dinleyelim de bir kendimize gelelim. Yaşlılar, açın sesi.

Kendi uslubunda, kendi tarzında bence Ebru Yaşar adı geçenlerin birçoğuyla rakip bile değildir. Kimse kusura bakmasın. Yani onun hem ses tınısı, hem yorumu, hem o Alaturka, hem de arabesk ağzı. Ben büyük hayranıyım vallahi.

0: Bu arada sözleşmiş gibi aynı anda birçok dinleyicim. Ay Ebru Yaşar'ı da çağıralım bari programa. Siz ne güzel böyle keyfinize göre herkesi. Doğancan onu çağıralım. Doğancan gelsin mi ne istersin? Bir sürü öyle mesaj var şu anda. Ebru Yaşar kırmaz beni, gelir bu arada. Olabilir. Burada sizi devreye sokmama gerek olmaz. Yani icabet gösterir diye öngörüyorum. Dur, yakın zamanda yeni bir şarkısı çıkacaktı. Davet edelim vallahi. Gelirim. Sever beni. Bugünün şimdi yayın konu başlığı ne olacak? Önce ondan bahsedelim. Sevgili arkadaşlar, bu sabah sağımızdaki solumuzdaki insanlara garip gelen, onların böyle türlü türlü bakışlarla sorguladığı, yargıladığı ama size normal gelen türlü alışkanlıklarımızdan konuşacağız. Yani valla el alem garipsiyor ama ne var ki abi ya? Bence gayet normal diyebileceğiniz enteresan bir alışkanlığınız varsa bugünün yayın konu başlığı garip alışkanlıklarımız. Uyduruyorum, bir işe başlamadan önce yaptığınız ritüel haline getirdiğiniz bir şey. Uyumadan önce ben mutlaka şunu yaparım Doğancan. İşte falandan önce filan diyebileceğiniz ne varsa ya da böyle hani günlük rutin haline getirdiğiniz başkalarının garipsediği. Mesela ben bir örnek vereyim. Benim bir tanıdığım var. Yemek yedikten sonra bak şimdi normal geliyor ona ama asla normal değil. Milletin içinde yapıyor bir de bunu. Gayet ne var ki diyor abi, yani kime ne diyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Islak mendil veriyorlar ya restoranlarda. O ıslak mendili alıyor, parmağına geçiriyor. Bir tane işte işaret parmağına doluyor o ıslak mendili. Dişlerini temizliyor. Sokuyor ağzına o kolonyalı şeyi, kimyasalı sokuyor. Böyle dişiyle dudağının arasına sokuyor. Böyle diye onu gezdiriyor. İğrenç. Mesela o benim bir çok da öyle arkadaşım değil bu arada, tanıdığım diyeyim. Denk geldiğimde, her denk geldiğimde ya diyorum kurban olayım. Şunu yani gözümüzün önünde yapma bari. Cehennem ol, git tuvalette yap ya. Gibi. Varsa eğer sizin de böyle enteresan dağdan inmişçesine medeniyetten uzak türlü alışkanlıklarınız buyursunlar. 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
5: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Bugünün yayın konu başlığı, başkalarına garip gelen, enteresan gelen alışkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Haydi hızlıca çok garip garip mesajlar gördüm üstten, onlara bir göz atalım. Ardından da zaman kalırsa ilk telefon bağlantımızı alırız. Hatta kalır kalır. 0212 368 62 12. Ya benim şöyle bir huyum var, şöyle bir alışkanlığım var diye paylaşabileceğiniz manyaklıklar için buyurun. Kol şeytanları kol kafamdan uzak. O cin fikirlerin seni sonunda götürmeden uzak. Koş koş hadi yakala, bence bu son, seni kaçırma. Benim gibi kalem. Sancan, eski eşim serçe parmağının tırnağını aşırı uzatırdı, hiç kesmezdi. Diğerlerini... Ay kusacağım. Okunmaz bu. Şerife, İyi ki boşanmışsın. Ve bu yüzden de çok tartışırdık demiş. Sabah sabah. Yani bir lokma bir şey yemedik hiçbirimiz muhtemel. Okunacak gibi değil, öyle söyleyeyim. İğrenç. Birini sevmediğim bir şey söylediğinde arkasında yüzümü buruşturarak ağzını taklit ediyorum ve bunu sürekli yapıyorum demiş Zeynep. Ben domatesi asla kabuğuyla yemem. İlla ki o kabuk soyulacak. Bu bazılarına enteresan geliyor diyen Erhan. Yani. Yo, garip bir alışkanlık değil bu.

0: geldim.
1: Ben zeytin yiyemiyorum. Aynı zamanda zeytinin bulunduğu kabı da asla elleyemem. Mesela kahvaltı yapılacağı zaman asla zeytin kabını sofraya götürmem. Toparlanacağı zaman da asla kaldırmam. Şunu da söyleyeyim. Mesela dışarıda yemek söyleyeceğim. Menünün içerisinde zeytine dair bir şey varsa orada hiçbir şey yiyemem demiş. Aa, kız deli manyak. Ne yaptı ki zeytin sana? Çocukken çok mu maruz kaldın? Zeytin tarlasında mı doğurdular senin? Ne oldu? Tuba. Yani ne ki? Hadi yememeni anlarım da kabına bile dokunamamak ne yani? Allah Allah. Bak iyi oluyor işte, bu konuları açınca görüyorsunuz ne kadar cins cins insan varmış, ortaya çıkıyor.

Al bak, manyağın biri daha. Merve diyor ki, Doğancan eşim diş fırçasını buzlukta saklıyor. Ne? Nasıl yani? Dişini fırçaladıktan sonra diş fırçasını bayağı difrize atıyor. Sonra? Taş olmuyor mu o fırça? Nasıl zorla dişini fırçalıyor? Hırt hırt hırt hırt hırt hırt. Hele çak, hele durumu bir çak da. Gör bak neler olacak sonra. Sap sokama sap. Kız adamın ağzı zımparalanır be öyle diş mi fırçalanır? Hele al, hele koynuna bir al da. Gör bak neler olacak. Ne yapacaksın? Neyse Merve boş ver, bu devirde bulmuşum birini daha, artık diş fırçasına da şey yapma sen.

0: Görüşüyorum.
1: Doğancan günaydın. Ankara'dan atacağım ben. Nasılsın?
0: Teşekkürler. Hoparlörle konuşuyorsak telefonu kulağa alalım. Please.
1: Tamam Doğancan.
0: Söyletmen beni. Ne? Ankara'dan kim?
1: Atacan ben Doğancan.
0: Ana. Yabancı değilmiş onun anası. Ne haber Atacan? Sen kesin geliyorsundur cuma akşamı.
1: Hazırlıklarımı yapıyorum.
0: Ne hazırlayabiliyorsun acaba? Ne olur hiçbir şey hazırlama. Yalvarırım.
1: O da sürpriz olsun o zaman inşallah.
0: Yandık. İyi o zaman Ankara'daki dinleyicilerimiz de seninle tanışmış olacak. Arkadaşlar dün yayında şöyle bir plan yaptık. Ben cuma günü sabah canlı değil yayınım, haberiniz olsun. Öğlen bir toplantım var Ankara'da. Akşam da oradayken bari hadi bir parkta buluşalım, çekirdek çitleyelim beraber dedik. Bilmeyenler için bu cuma akşamı saat 8'de Göksu Parkı'nda. Orada dağ kızağı binasının önünde buluşuyoruz. Sonra çimlere yayılıyoruz, sohbet ediyoruz. Beraber vakit geçiriyoruz. Senin sürprizin ne? Sen ne hazırlıyorsun Atacan?
1: O zaman yani sürpriz ya. O yüzden adı sürpriz olarak kalsın. Şey olabilir. Yani 3 tane şiir kitabımı orada olan, gelecek olan arkadaşlar eğer okumak isterlerse. Yani bir 3 tane şiir kitabı arkadaşlara birincisi.
0: Güzel.
1: Hediye ederiz. Eğer ki okumak isterlerse tabii ki.
0: Tamam. Güzel. İyi hadi i̇nşallah. Getir o zaman yanında. Peki i̇nşallah. Senin garip alışkanlığın nedir Atacan?
1: Doğancan birkaç tane var. Birincisi çok garip bir şekilde mesela ben elektrik direkleri var ya, aralarını mutlaka sayıyorum. Onların arasında 50 metre olduğunu öğrendim. Eğer ki 50 metre değilse sayarak, adım adım sayarak bunu 50'ye mutlaka birincisi geçiriyorum. Çok garip bir alışkanlık bu belki ama.
0: Nasıl ya? Böyle mahallelerde 50 metre mi diye böyle adımla onları mı sayıyorsun?
1: Evet evet yani.
0: Gerçi uzun bir yolda... yani senden çok garip gelmedi bunu duymak.
1: Birincisi güzel. Bu. İkinci bir daha garip bir alışkanlığım da var. Mesela radyoda işte hani internette ya da bilgisayarda bir şey dinlerken örneğin seni dinliyorum. Dışarı çıkmam gerekiyor. O noktada mutlaka yani dışarı çıkamıyorum. Onun size ya da radyo televizyonda olan birine saygısızlık olduğunu düşünerek yani çok zor şartlar altında bırakıp çıkıp gidebiliyorum.
0: Özür dileye dileye. Ay çıkmam lazım. Ne olur kusura bakmayın. Ne olur çok mu? Nasıl ya? Zor şartlar altında ne demek? Kapat çık.
1: Yani şöyle.
0: Tamam da benim lafım bitmeden sen çıksan benim nereden haberim olacak yani? Değil mi Atacan?
1: Öyle ama bu garip bir alışkanlık.
0: Allah
1: yani
0: Allah.
1: Dün onu en son örneğini yaşadım. Artık çıkmam gerekiyor. Ben son noktada durdum. O şekilde çıktım. Yani çok garip bir şey.
0: Koca adam. Bu arada arkadaşlar Atacan kaç yaşındasın sen? 50'm var senin.
1: Ben 53 yaşındayım.
0: Ya? Tamam son alışkanlığı alalım.
1: Son alışkanlığım da mesela diyelim ki bir kahve içeceksen mutlaka o kahve fincanı ve tabağın birbirine uyumlu olması gerekiyor. Eğer uyumsuzsa kesinlikle o kahveyi de içemiyorum. Ya da bir Nescafe olabilir. Öyle bir takıntım var. Ya garip alışkanlık.
0: Evet.
1: Kesinlikle takım olması gerekiyor.
0: Güzel ama sen ince ruhlu bir adamsın. Yani orada o estetiğe dikkat ediyor olman garip değil yani sonuçta. Şiir kitabın
1: yani,
0: var senin Atacan
1: garip
0: lütfen. Ya sen ne diğer dırzolarla bir tutma kendini rica ediyorum. Millet pet şişenin içine koyup
1: tarih,
0: içiyor lütfen.
1: Merdiven.
0: Değil mi?
1: Merdiven saymak, karelere basmadan.
0: Çok
1: işte,
0: güzel.
1: O kareye basacağım.
0: Ne güzel.
1: Hani çizgiye bastığın zaman da. O noktada bir de kıyafet anlamında da kesinlikle lacivertle siyah hiçbir şekilde bir arada
0: Atacan,
1: mümkün değil.
0: Atacan bizi sal artık kurban olayım. Tamam şiir okutamayacağım habere gideceğim çünkü cuma
1: görüşmek
0: akşam orada
1: üzere.
0: Canlı canlı okursun ağlıya ağlıya oku tamam,
1: tamam
0: okay, mı?
1: Okay, okay, okay.
0: İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Çok iyi bakın sağ
0: ol. Günaydın iyi. Ne yapsın? Ne yapsın? Ne? Nesin anam nesin? Kısa bir ara haberler.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: Hadi gelsin ilk telefonumuz. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Tamam, diğer telefonu aldık hemen hızlıca. Günaydın. Alo. Ay zıkkım. Habere gideceğim ya. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorsun?

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'nin mecliste düzenlenecek grup toplantısında hangi ismin konuşacağına dair belirsizlik günler sonra bitti. Özgür Özel mecliste kürsüye çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde konuştu. Meclis giriş kapısı önünde Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tansiyon yüksekti. CHP genel merkezinde grup toplantısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi kirlilikten arındıracağım ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, kimse endişe etmesin, kurultayı toplayacağım, koltuk derdim yok dedi. Mecliste grup toplantısı gerçekleştiren Özgür Özel de 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı yoksa seçime giremeyiz. Erdoğan rakipsiz kalır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanacak. Toplantının gündeminde CHP'den ihraçlar var. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de düşen Apache helikopterine ilişkin yanıt vereceğiz açıklamasının ardından Amerikan ordusu İran'a orantılı bir şekilde misilleme düzenlendiğini açıkladı. İran'dansa cevap gecikmedi. İran'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla vurdu. 17 yaşında öldürülen Atlas Çağlayan cinayeti davasında savcı mütalasını açıkladı. Savcılık 15 yaşındaki saldırgan için 21 yıl 7 ay hapis cezası istedi. 21 yıla ek olarak cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep edildi. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada firari olarak aranan son şüpheli Kapıkule sınır kapısında yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın 47. duruşması görüldü. Ekrem İmamoğlu duruşmaya ara verildiği sırada merdivenlerden inerken arkadan itildiğini iddia etti. İmamoğlu'yla görevli jandarmalar arasında tansiyon yükseldi. 7 ilde Barış Boyun suç örgütü operasyonunda 6'sı avukat 45 şüpheli yakalandı, 9 kişi aranıyor. 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla 72 şüpheli gözaltına alındı. MHP, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Kuzey İrlanda'da bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde sokaklar karıştı. Araçlar ve evler ateşe verildi, toplu taşıma durduruldu. Pentagon, askeri bağlantıları olduğu iddiasıyla Çinli şirketler Alibaba, BYD ve Baidu'yu kara listeye aldı. NASA, 2028 sonuna kadar ay yüzeyine inme hedefi için seçtiği 4 astronotu tanıttı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 45, Tepeden Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
4: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: günün şarkısını sundu.
1: Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı, başkalarına garip gelen, enteresan gelen alışkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Eğer varsa sizin de buyursunlar. 0212 368 6212. Bir tane şarkı vardı, dur, adamın adını gördüm de şarkının adını hatırlayamadım. Dur, çalacağım, bana ne. Bir saniye, geliyorum hemen.

Nereden aklıma geldi ya? Yemin ediyorum benim beynimde o kadar kira vermeden yaşayan lüzumsuz bilgi var ki. Bak, hatırlayacak mısınız bu şarkıyı da?

0: Sinan Özen'in bir de şeyi vardı değil mi? Senin ağzını yerim ben bu zamana kadar. Onu da çalarız bir ara. Başkalarına garip gelen alışkanlıklarımız bugünün konu başlığı. Mesajlarda WhatsApp'tan geliyor. 0531 785 90 80. Hadi mesajlara bakalım. Herhangi bir alanı ıslak mendille sildikten sonra ellerimi sabunlu suyla yıkarım. Bu durum arkadaşlarım tarafından çok garipsenir diyor sevgili Ceyla.
1: Gece olur, gündüz uyur, ayağına ister.
0: Evet, bizde tam tersi. Nedir bunun sıralaması? Islak mendille önce el silinir. Daha sonra ben kendi sıralamamı söylüyorum. Sizde değişkenlik gösterebilir. Elimi sildim. Sonrasında telefonumu bir silerim. Sonrasında masada eğer böyle kırıntı varsa önümü böyle şöyle bir alırım. En son onu bir silkelerim eğer bir kırıntı varsa. Ayakkabıyı silersin. İşin biter artık onunla.
1: Öyle gelsin.
0: Ve gidip de elimi yıkamam sonra. Çünkü zaten sildim ıslak mendille elimi ben. Yani onun amacı o zaten.
1: Öyle gelsin. Anasının kuzusu bize gelsin. Memlekette başka güzel mi yok?
0: Sakarya'dan bütün inşaat işçilerine selam olsun diyor Seyfullah. Günaydın. Bir işe odaklanınca başka bir iş yapamıyorum. Evimde hep aynı koltuğa oturuyorum. Ve herhangi bir şey yazmadan da anlayamıyorum demiş. Manisa'dan Aknur. Günaydın sana da.

0: Alo. Alo.
1: Düştü mü? Düştü demek ki. Diğer telefonumuzu alalım hemen hızlıca. Bugünün yayın konu başlığı, başkalarına garip gelen alışkanlıklarımızdan konuşuyoruz. 0212 368 62 12. Alo.
2: Bahrican, günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Bodrum'dan arıyorum. Ben ismim Bahri.
1: Bahri. Vay. Bodrum'da da yaşıyorsun haliyle.
2: Tabii tabii. 10 yıl doldurduk.
1: Nereden gittin oraya?
2: İzmir'den iş gereği tayin olmuştum. Geldim. 3 ay kalır giderim dedim. 11 sene oldu işte.
1: Gidilir mi? Artık yani günün sonunda birçok, özellikle hani büyük şehirlerde yaşayan, o keşmekeşte olan birçok kişinin hayali işte bir Ege'de bir yerlerde yaşamak, ama Bodrum'da özellikle artık sezon başladı. Şu andan itibaren böyle bir ana baba günü durumu var. O yüzden hani Bodrum çok böyle yüz ölçümü olarak, hani Muğla'dan bahsetmiyorum, Bodrum bölgesi çok öyle aman aman büyük bir yer olmamakla beraber inanılmaz büyük bir nüfus da oluyor her yaz.
2: Kesinlikle.
1: O yüzden yani çile,
2: bir trafik yoğunluğu da var.
1: Deli bir maalesef trafik oluyor. Sende de şey başladı mı? 10 senedir oradasın ama böyle abi gelmesinler artık istemiyoruz falan.
2: Yok
1: var mı
2: ya,
1: sende de?
2: Gelsinler ki ticaret dönüşüp iş yapalım, para kazanalım.
1: Sen tabii ne iş yapıyorsun?
2: Herkes gelsin.
1: Doğru.
2: Güzel bir şirkette yöneticilik yapıyorum.
1: İyi.
2: Global bir şirkette yöneticilik yapıyorum.
1: Hadi bakalım. Bugün alışkanlıklarımızı anlatıyoruz. Garip alışkanlıklarımızı. Ne var sende?
2: Şöyle, ben çok titiz bir adamım öncelikle. Severim yani. Temizliği ve düzeni severim. İşte hafta başlamadan önce o hafta ne giyeceğim kıyafetleri falan eşim belirler. İşte ütüleriz falan.
1: Haftalık mı?
2: Haftalık tabii ki ve rengine göre ayırırım yani.
1: Ana. Ben sabah radyoya gelirken dolabın karşısında geçiriyorum bir 5-6 dakika ne giyip de çıksam acaba diye. Yani akşamdan ya bile belirlemek benim için çok büyük bir iş mesela. Haftalık ne ya? Sahneye mi çıkıyor? Ne bu sanki? Ne giyiyor olabilirsin ki yani? Kurumsal bir kıyafet mi? Yani takım elbise falan mı giyiyorsun?
2: İyi artık yani bıraktık tabii ki. Uzun yıllardır takım elbise değil. İşte daha çok böyle smart casual gibi, canvas gibi.
1: Tamam.
2: Daha rahat.
1: Bir haftalık bir program şeklinde belirleniyor kıyafetler. Haftalık. İyi, güzel.
2: Yani, sektör bizi böyle yaptı Doğanca. Yani bizi evrilti.
1: Anladım.
2: Yani bu şekilde dediğim gibi çok titiz davranırım. İşte arkadaşlarım tarafından da ya saçmalama, senin verdiğin tepkiyi kendi arkadaşlarım da verir.
1: Yok aslında güzel bir şey bu. Yani planlı programlı olmak falan da, ne bileyim hani gerek var mı buna böyle bir mesai harcamaya diye düşünüyorum sadece. Hani ne?
2: Ben
1: ne
2: mutluyum ben de.
1: Tamam, kime ne zaten de.
2: Yani.
1: Hayır ne bileyim ya, ben bunu mesela böyle uyduruyorum. Pazar günü uyduruyorum böyle bir 20 dakikamı, yarım saatimi buna ayırıp da böyle, evet pazartesi gününün kombini onu giysem, altına onu giysem, onu giysem tamam. Salıyı şöyle yapsam falan olsa ya uğraşmam. Peki son sorumu soracağım bununla alakalı.
2: Tabii.
1: Bu kombinlerini hazırlayıp böyle ayrı ayrı koyuyor musun mesela, atıyorum pantolonunu üstüne giyeceğini, ayakkabısı
2: tabii,
1: bir yerde
2: tabii.
1: Yoksa not mu alıyorsun? Pazartesi kırmızı gömlek.
2: Yok, hayır tabii ki değil.
1: Öyle
2: not almıyorum tabii ki ama
1: sıralıyorsun.
2: İşte sıralıyorum. Renge göre sıralıyorum.
1: Burcun ne bu arada aşağı, merak ettim. Başak, Aslan.
2: Yok, tam değil. Koç. Ne?
1: Koç.
2: Evet.
1: Yani anladığımdan da değil de. Evet, iyi, güzel, tertip bir, pasaklı bir adam olmandan daha iyidir diyelim, teşekkür edelim, gelsin sabah
2: ben
1: enerjimiz.
2: Herkese Bodrum'dan kocaman günaydın.
1: Günaydın. İşim de yok, oturacağım çarşamba ne giysem diye, cumartesinden plan yapacağım. Size bir şey söyleyeyim mi? Dün akşam arkadaşlarla okey oynadık. Sabahta her zamanki gibi alarmı erteleye erteleye bir hal olduğum için, hani dün akşam ne giydiysem bir daha şey yapmayayım, ay uğraşamayacağım, yeni bir şey denk getireyim onun üstüne onu giyeyim falan diye akşam giydiğimi giydim tekrar. Abi kim uğraşacak? Neyse, iyi, güzel. Günaydın.
3: Günaydın sevgilim.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
1: Bak mesela bir dinleyicim daha diyor ki Doğancan Bey ben de önceden hazırlarım çünkü hafta içi o kadar çok karar veriyoruz ki kıyafete karar vermek istemiyoruz. Ben de bir firmada yöneticiyim, o yüzden hani ona da ekstra hani günlük bir düşünme payı olmasın diye ben de önden hazırlarım diyor. Adı yazmıyor. Abi vereyim senin numaranı, siz iyi kanki olursunuz. Kardeşim çarşambaya kombinin nasıl, ben şey yapamadım da. Güzel güzel. Bugünün yayı, ben de bir araba laf söylüyorum sonra. Neyse canım, güzel güzel. Başkalarına garip gelen türlü alışkanlıklarımızdan bahsediyoruz. 0212 368 62 12. Serdar diye giden can. Ben 3 gündür aynı kıyafetle geziyorum. Ve hiç sıkıntısını yaşamadım demiş. Etrafındakilere sormak lazım Serdar. Kısa bir ara.
0: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
11: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
12: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve kartlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: 60 tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bugünün yayın konu başlığı, başkalarına garip gelen alışkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Varsa eğer sizin de böyle ya yani millet laf ediyor ama ne var ki bunda diyebileceğiniz enteresan bir huyunuz, alışkanlığınız 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilirsiniz. Neydi? 0531 785 90 80 numaralı hattımızdan da mesajlarınızı

canım esmer, esmer ister diyor Robert Atemo. Yağmurlu günlerde kırmızı ışıkta beklerken silecekleri durduruyorum. Işık yeşile döndüğünde tekrar çalıştırıyorum. Bunun hiçbir mantıklı sebebi yok ama garip bir şekilde bu beni mutlu ediyor. Bunu ne zaman insanlara anlatsam tuhaf gözlerle bakıyorlar bana demiş. Silecekleri idareli kullanıyorsun yani, öyle mi? Kızlar.

0: Kot pantolonların arka cep köşeleri, kemerlik köşeleri, gömleklerin yaka uçları gibi sivri köşeleriyle çocukluğumdan beri hep oynarım. Hatta sivri kısımlarını tırnaklarımın arasına sokarım. Bundan canım acır hatta ama hoşuma da gidiyor. Hayatımda hiç kimse de böyle bir şey görmedim. Gören de hayret ediyor demiş Hakan. Tenim esmer, niye? Esmer ister. Yani ah, tenim esmer, ne oluyor yani oynayınca onlar? He?
1: Kız vermezsen evini yakar canını tenini. Soldurup güllerini, susturup dillerini. Seni gidi seni gidi beni bilme.
0: Poşet biriktirme manyaklığım var.
1: Soldurup güllerini, susturup dillerini.
0: Tüm mağazaların poşetleri vardır evimde diye mesaj yollamış.

0: şarkının klibindeki Robert Emo'nun kıpkırmızı takımını hatırlayanlar.
1: Doğan Canlı yayında.

0: Alo.
1: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kerem ben, Ankara'dan.
0: Hoş geldin. Deren mi?
1: Kerem.
0: Kerem, ha evet. İyi. Nereden? Yolda mısın şu anda?
1: Yoldayım vallahi, işe gidiyorum.
0: Güzel. Şimdi. Ankara'dan dedin. Cuma akşam piknik yapacağız. Gelecek mi?
1: Olur. Mangal benden.
0: Mangal değil ya, öyle şey, çekirdek sadece. Öyle prodüksiyonlu ya, bir kola, şey değil. Anlık olur, gelişti.
1: Olur, kola çekirdek de olur. Zaten çocukluğumuzdan beri yaptığımız şey. Yani.
0: Tamam, litrelik getir, 3-5 tane de bardak getir. Biz de içeceğiz. Evet, bu arada birkaç tane mesaj gördüm. Göksu Parkı öyle çok hani rahat edebileceğimiz bir park değil falan diyenler de var. Ya çok iyi tercih, Doğancan, daha sakin bir yer diyen de var. Biliyor musun Göksu Parkı'nı?
1: Biliyorum yani, bana biraz uzak ama şey, yani bence Eymir ya da Seymenler tarafı daha hoş yani.
0: Ama oralarda park derdi var diye istemedik ya. Orası biraz daha şehir dışında ya, daha rahat vakit geçiririz. Bir de
1: öyle ama şey yani Seymenler daha böyle hani oturup hani daha genç nüfus, ortamı da daha güzel yani.
0: Ama ne yapacaksın ortamı? Ortamı biz yapıyoruz. Kerem lütfen.
1: Ya öyle zaten. Ondan değil mi? Neyse, Göksu da olur yani, fark etmez.
0: Daha artık duyurduk onu, bir daha değiştirmeyelim, oraya gidenler de olur çünkü sonrasında. Nedir acaba olur, senin garip alışkanlığın?
1: Doğancan şöyle, ben susuz kalma fobim var. Her sabah Asgin'in sitesine girip barajlardaki doluluk oranına bakıyorum ya.
0: Ha öyle, susuz kalma. Ha.
1: Hayır.
0: Hani genel olarak hani şey, baraj kontrolü.
1: Aynen, direkt baraj kontrolü. Bu sabah da baktım hatta tuvaletteyken.
0: Niye mesela?
1: Susuz kalmak, ne bileyim, biraz şey geliyor bana ya. Yani herkes de mesela Kerem bugün de baktın mı falan diye.
0: Allah Allah. Sülalede Afrikalı var mı sizin? Niye böyle bir kaygı gidiyorsun?
1: Yok ama ne bileyim yani.
0: Hayır, şundan dolayı söylüyorum. Buna dair herhangi bir sıkıntı yaşadın mı, uyduruyorum? Çocukluğumuzda yani, evde su kesilirdi evet, sürekli gibi bir şey mi var?
1: Evet yani şöyle, çocukluğumuzda yani yaklaşık herhalde 2007-2008 yıllarıydı. Yani bir hafta 10 gün, Ankaralılar bilir, bir hafta 10 gün civarında bir su kaybı yaşamıştık yani. Su kalmıştık, o zamandan kalma bir korku galiba. Yani.
0: Bu vesileyle idareli de kullanıyorsun o zaman suyu, tüketim noktasında.
1: Yani mesela boşa akan su gördün mü dayanamam yani.
0: Millete de böyle bela alıyor musun peki? Kapat omuzlu! güzel, iyi bir şey yani bu hassasiyet.
1: Yani, şey. Evet yani herkesi de aynı konuya, hassasiyete davet ediyorum.
0: Evet evet. Peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.

Bugün farkındasınızdır böyle eskilerden çok fazla şarkı çaldım. Çünkü bu şarkıları çaldığımız zaman bence sadece o şarkının ritmi, eğlencesi, şarkının güzelliğinden ziyade o şarkının çıktığı dönemler de geliyor zihnimize. O günlerde yaşadığımız o görece daha şimdi hep böyle eskilere yad ederken ya işte eski bayramlar ne güzeldi. Eskiden işte şöyleydi böyleydi. 90'lara olan sevginin sebebi de aslında o dönemki hayatlarımız. Yani işte daha gençtik, daha aileler kalabalıktı. İşte ne bileyim babaanneler, anneanneler, dedeler hayattayken aile bireyleri, onların çocukları, amcalar, halalar, teyzeler, dayılar daha birlikti. Ama onlar göçüp gittikten sonra işte o ona büyü yapmaya başladı. O ona iftira attı. Köyde kalan bir tane kıçıkırık işte gecekondudan bozma bir evin peşine işte dört kardeş birbirine düşman oldu. Yengeler birbirlerini doldurdu. Dedi ki bak görüyor musun? Süleyman abiye tarlayı bırakmışlar. Sen anca otur burada diye böyle herkes birbirinden uzaklaştı falan. O yüzden aslında bu şarkıları çaldığımız zaman o dönemleri de hatırlattığı için özlüyoruz. Bu 90'lardan bir şarkı zannediliyor bence ama değil. 2001 yılından bir şarkı ki 2001 dediğimizde olmuş 25 sene. Rafine müzik zevkimi konuşturuyor ve size çok güzel bir Yıldız Tilbe şarkısı çalıyorum.

0: İyi oldu be. Yani Yıldız Silve denince akla ilk gelen şarkılardan değil biliyorum ama bence çok ayrı bir havası var. Bakayım mesajlara. Vallahi şarkı başlayınca bile hey gidi günler dedirten monofonik zil sesi geliyor insanın aklına demiş. Ha değil mi? Şu girişindeki şu bölümden bahsediyorsun. Evet. Dur bir dakika şuraya yazayım be. O dönemleri iyice bize hatırlatsın. Evet mesela neler vardı o dönemleri bize hatırlatacak bir melodi gelsin. Bunları böyle şey teletex vardı. Televizyonların rehberi diyebileceğimiz orada işte kodları yolluyordun ondan sonra bak mesela işte 3310'a bilmem ne yazıyorla gelsinden bir örnek vereyim size. ne kadar büyük bir teknoloji idi değil mi o zamanlar? Ya şimdi gülüyoruz. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Günaydın.
1: Merhaba.
0: Adın ne?
1: Günaydın. Emirhan.
0: Emirhan kaç yaşındasın?
1: 15.
0: Güzel. Yani 2011'de doğdun sen.
1: Evet.
0: Güzel. Nereden arıyorsun?
1: Ben mi? Konya'dan.
0: Çok güzelmiş. Nedir senin enteresan alışkanlığın Emirhan'cığım?
1: Benim enteresan alışkanlıklarım yok.
0: Neden aradın?
1: Sesimi duymak için.
0: Kim var
1: çok özledim.
0: Kim var yanında?
1: İkizim var.
0: İkizim mi?
1: Evet ikizim.
0: Ha, ama okula birisi götürmüyor mu sizi?
1: Servis şoförü var yanımızda.
0: Ha, servistesiniz anladım. Tamam Emirhan'cığım. İyi haydi o zaman kuvvetli bir sabah enerjisi yollayın.
1: Haydi hayır ikizim de sizi konuşabilir mi?
0: He. Reklama gideceğim ama. Mi? Ver hadi ne? Ver.
1: Alo merhaba.
0: Senin adın ne?
1: Benim adım Efe.
0: Emirhan ve Efe. Peki Efe senin var mı garip alışkanlığın?
1: Garip alışkanlığım. Her gün kalktığımda illa bir tuvalete tükürürüm yani.
0: Tükürür
1: bu,
0: müsün?
1: Garip alışkanlık. Evet.
0: Neden tükürüyorsun?
1: Bilmiyorum ya.
0: Öyle alışkanlık anladım canım.
1: Aynen öyle
0: tamam.
1: Alışkanlık.
0: Çok teşekkürler. Hadi sabah enerjimizi yolla.
1: Günaydın.
0: Günaydın. 10 dakikaya okullar açılıyor arkadaşlar. Zaten ben habere mobere gideceğim. Ama gitmeden madem bu zil seslerinden konu açıldı. Aklıma gelen bir diğer müziği de çalıp öyle gidiyorum reklama. Ben bu müziği annemin zil sesi yapmıştım ondan habersiz. Cenazede çalmıştı. Ve annem de telefonunun müziğinin bu olmadığını bildiği için o gün değiştirmiştim ben. Bangır bangır orada Yasin okunurken bu ses geliyor. Annem hiç oralı değil. Herkes birbirine bakıyor. Sonra diyorlar ki çantadan geliyor ses diyor. Yo diyor benden değildir o diyor.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bir

0: çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi otur.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Süper FM'den herkese selamlar, günaydın. Bugünün yayın konu başlığı, başkalarına garip gelen alışkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Varsa eğer sizin de, ya benim için normal ama birçok kişi sorguluyor bunu, yani ne mana diyor diyebileceğiniz o alışkanlıklarınız bugünün yayın konu başlığı bu. Apache müziğini çaldım ya, bununla alakalı bir sürü mesaj var. İster istemez hemen onun el hareketlerini yapmaya başladık diyen var. Vallahi hiç Apache şarkısı dinleyerek uyanacağımı düşünmemiştim bugün diye Musa mesaj yollamış. O zaman tamam, madem öyle, şu an ortalama 35 plus olan dinleyicilerimin gayet iyi hatırlayacağı bir başka melodi daha yolluyorum. Bakalım bunu hatırlıyor musunuz?
1: Watch out!
0: Bu da o monofonikten polifoniye geçtiğimiz süreçte hayatımıza giren, değil mi? 2003 yılında çıkmış bu şarkı. 2003. Oha ya. Üf. Neyse. O zamanlar çok duyuyorduk bunu. Asla hiçbirimizin anlamadığı ama sadece dale, dale, don, dale bölümüne bağırarak eşlik ettiği o şarkı. Hadi buraları söyleyin. Söyle. Tamam, bir dakika. Şunu hatırlıyor musunuz? Oh!

0: dur. Herkes daha bomba olan bir şey hatırlattı bana. Dur bakayım, inşallah bunun kaydı iyidir.
1: Çamalakko.
0: Ya en efsanesi buydu ama galiba. Hazır mıyız? Yaşlılar geliyor.

Allah bilir ne diyor, anamıza mı sövüyor? Hadi gelsin bir telefonda. Alo. Ah, düştü. Bu şarkılar bende direkt ne hatırlattı biliyor musunuz? Böyle ergenliğin başları, mahallede bir köşede ya da varsa bir parkta arkadaşlarla oturmuşsunuz. Henüz o kadar akıllı değil telefonlar ama bir şekilde ne böyle şeyler vardı. Bir milyoncularda satılan böyle iki tane pille çalışan küçük MP3 player'lar vardı. Oralardan falan hep dinlenirdi bu şarkılar. Ay herkes bir şarkı yazıyor. Yeke yeke vardı Doğan Can diyen var. Hey sexy lady vardı diyenler var. Evet bir sürü var ya. Aşırın şarkıları vardı. Değil mi? Ne? 2004'teki düğün müziklerim bunlar Doğan Can demiş Cennet. Şaka mı? Ay herkes çok duygulandım Doğan Can. Dur evet doğru. Onu nasıl yazacağım ama? Dur bir dakika, birisi bir şarkıyı hatırlattı. Arkadaşlar bu işin Nirvana'sını şimdi çalıyorum size. Türkiye'de çok büyük ses getirmiş olan ve hadi ipucu veriyorum. Almanya'da da özellikle Almanya'da yaşayan Türkler tarafından baya hepimizin marşı haline gelen bir şarkı. Lafı uzatıyorum çünkü bir yandan şarkıyı açıyorum. Evet, açtım. Ay. Çocuklar tüylerim tiken tiken şu an. Ey gidi. Hazır mıyız?

0: Yani şarkılar o kadar daldık ki telefonla konuşmaya süre kalmadı ama burada bir şarkı daha gördüm. Bunu da çalmazsam olmaz. Bu da gerçekten o dönemin özellikle benim gibi Dırzo ergenlik geçirmiş olanların en sevdiği şarkılardan biri geliyor şimdi.
1: Hani vardı ya, seninle ilk defa. O an hiç unutmuyorum ben.
0: Lisedesin, gömleğinin yarısı dışarıda. Kravatı da bağlamamışsın adam akıllı.

0: Saçların arkasını uzatmışsın, ensen uzun İsmail YK style'a. Sebebi olmayan acılar yaşıyorsun. Hiçbir şekilde yani. Allah'a bin şükür her şey yolunda ama mutsuzsun. Seni seviyorum içimden, gede söyledim. Sana güvenip her şeyimi verdim. Seni asla kaybetmek istemem. Ay yeter hadi. Yeter, günümüze dönelim arkadaşlar. Birazdan hemen size bir manifest yapıştırıyorum, merak etmeyin. Kısa bir ara, haberler ardından devam.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'nin mecliste düzenlenecek grup toplantısında hangi ismin konuşacağına dair belirsizlik günler sonra bitti. Özgür Özel mecliste kürsüye çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde konuştu. Meclis giriş kapısı önünde Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tansiyon yüksekti. CHP genel merkezinde grup toplantısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi kirlilikten arındıracağım ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, kimse endişe etmesin, kurultayı toplayacağım, koltuk derdim yok dedi. Mecliste grup toplantısı gerçekleştiren Özgür Özel de 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı yoksa seçime giremeyiz. Erdoğan rakipsiz kalır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanacak. Toplantının gündeminde CHP'den ihraçlar var. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de düşen Apache helikopterine ilişkin yanıt vereceğiz açıklamasının ardından Amerikan ordusu İran'a orantılı bir şekilde misilleme düzenlendiğini açıkladı. İran'dansa cevap gecikmedi. İran'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla vurdu. 17 yaşında öldürülen Atlas Çağlayan cinayeti davasında savcı mütalasını açıkladı. Savcılık 15 yaşındaki saldırgan için 21 yıl 7 ay hapis cezası istedi. 21 yıla ek olarak cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep edildi. Emekli Tümgeneral Eten Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada firari olarak aranan son şüpheli Kapıkule sınır kapısında yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın 47. duruşması görüldü. Ekrem İmamoğlu duruşmaya ara verildiği sırada merdivenlerden inerken arkadan itildiğini iddia etti. İmamoğlu'yla görevli jandarmalar arasında tansiyon yükseldi. 7 ilde Barış Boyun suç örgütü operasyonunda 6'sı avukat 45 şüpheli yakalandı. 9 kişi aranıyor. 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla 72 şüpheli gözaltına alındı. MHP, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Kuzey İrlanda'da bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde sokaklar karıştı. Araçlar ve evler ateşe verildi, toplu taşıma durduruldu. Pentagon, askeri bağlantıları olduğu iddiasıyla Çinli şirketler Alibaba, BYD ve Baidu'yu kara listeye aldı. NASA, 2028 sonuna kadar ay yüzeyine inme hedefi için seçtiği 4 astronotu tanıttı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. FEM Metris Köprülü kavşağından Serentepe'ye kadar 50, Haramidere kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, FEM Ataşehir kavşağından Kavacık kavşağına kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 45, Göztepe Tepeden Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Şöyle düşünün ama, bize fenalık geldi diyenler manifesten, görüyorum mesajlarınızı. Ben çok takdir ediyorum, çok beğeniyorum ayrı, ama bu dönemin çocukları da 20 sene sonra bu şarkıları hatırlarlar herhalde, değil mi? Yani aynı yoğunlukta yaşıyorlar mı bilmiyorum. Az evvel çaldığım o şarkılar bir yandan da yokluk zamanıydı ya. O yüzden tutunuyorduk. Baktığımızda mesela yani çok uyduruk uyduruk şeyler de dinliyorduk. Ama şimdi isim vermeyeyim. Ama bizde ne kadar tesiri var. Yani mesela o acayip şarkıda sözlerini bile bilmediğimiz o İspanyolca şarkıları dinlediğimizde bir sürü mesaj gördüm az önce. Ay Doğan Can çok duygulandım yazıyor. Kız belki orada ana bacı sövüyor. Ya da ritim de aslında bizi duygulandırması gereken bir ritim değil ama işte o dönemi hatırlatıyor. O yüzden bugünün çocukları da, bu manifest hayranı olan çocuklar da 20-25 sene sonra acaba bu şarkıları dinleyip duygulanacaklar mı? Bir şarkı çalmıştım ben geçtiğimiz aylarda ve o şarkının ardından gaza gelmiştik. Tam da az evvel çaldığım o işte daleler, gastolinalar, papiçulolar... O dönemlerde dinlediğimiz bir şarkıydı ve ondan sonra davet ettik, o da bizi kırmadı geldi. Onların peşine aslında yine doğrudan o dönemin 2000'lerin başının bizde en büyük tesiri olan, benim de kendisini bir kanaat önderi olarak gördüğüm çok tatlı bir adam ya.
1: Normal vücudu 90-60-90 www.bombabomba.com.
0: Ama yeri geldi. Bir kuple çalmam lazım yani. Çalacağım, bana ne? Oh. Kapıyı da kilitledim. Kimse giremez stüdyoya.

0: abi, seni çok seviyorum valla. O gün de kırmadı geldi, o kadar burada samimiyetiyle programa dahil oldu ki reklam aralarında yaptığımız sohbetlerle falan zaten hani benim çocukluğum. Ya şimdi bu şarkıya böyle eşlik ediyorum ama vallahi billahi yani ezbere biliyorum bütün şarkıları. Ben İsmailiye Kafanıyım. Şey diyor ya Seda Sayan, ben çorap kadınıyım. Ben İsmailiye çocuğuyum.
1: Ne denir?
0: Birisi bir fotoğraf yollamıştı. Aynen. Biraz daha bu tarzdan devam edersen hepimiz yarın işe toplanıp böyle gideceğiz diye. 2000'lerin başında herkes böyle ölümüne jöle sürüyordu ve saçlarını özellikle erkekler havaya dikiyordu. Kızlar da böyle yandan o şeyini, kahkülünü kaşının üstünden gözünün bir kısmını kapatacak kadar indiriyordu. Arkada tepe neden krepe mi? Krepeyi böyle fırçayla açıp böyle kocaman. İmo mu diyorduk ya? Evet. Hepimiz imoyuz. Ya aslında şimdi yine bir niyetim var aslında da bunu yapsam mı bilemedim. İşte bu da bir organizasyon gerektiriyor. Ben buna üşeniyorum. Eğer böyle bir mekanı olan varsa hemen yapabiliriz bunu. Bak geçen dün de böyle gaza geldim. Şimdi şey cuma akşamı parkta bilmem kaç yüz kişi buluşacağız. Nasıl yapacağım bilmiyorum. İnsanlarla tek tek ilgilenmek de gerekiyor çünkü. Ne istiyorum biliyor musunuz? Bu çaldığım şarkıları böyle bir club gibi bir ortamda ama öyle hani şey hani aile işletmesi olsun. Böyle bir ortamda ben orada size bu şarkıları çalayım. Aynen şu an radyodaki gibi elimde mikrofon olsun. Orada beraber eğlenelim. 2000'lerin başında çıkan şarkıları böyle çalacağımız. Ama hani böyle 90'lar partisi gibi değil de gerçekten mesela hani bu şarkıları bağıra çağıra eşlik edip eğleneceğimiz. Böyle bir şey yapsam güzel olmaz mı? Güzel olabilir bence de kim uğraşacak? Neyse dur bakayım. Böyle bir niyetim var benim. Alo. Alo. Radyoyu kapat. Telefonu kapattı. Neyse çok koptuk ya. Ne diyorduk biz bugün? Bugünün yayın konu başlığı başkalarına garip gelen, başkalarının enteresan bulduğu alışkanlıklarımızdan bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar bahsediyorduk zaten. Ya benim şöyle bir huyum var, şöyle bir alışkanlığım var. Millet yargılıyor, yadırgıyor ama ne var ki ya diye başkalarının enteresan bulduğu o alışkanlıklar. Bugünün yayın konu başlığı 0212 368 62 12.

0: Cuma akşam Ankara'da ne var ya, biz kaçırmışız diye mesajlar görüyorum. Arkadaşlar bu cuma akşamı saat 8'de Göksu Parkı'nda çekirdek kola yapıyoruz. Evet, bu böyle bir şey değil bu arada, hani bir etkinlik değil. Hani arkadaşlarınızla parkta buluşmuşsunuz gibi düşünün. Yani öyle bir sahne falan yok, ses sistemi yok. Orada çimenlere yayılacağız, samimice öyle sohbet edelim, birbirimizle tanışalım. Belki orada birileri de birilerinin işine yarayacak bir şeyler çıkar belki. Oluyor çünkü böyle buluşmalarımda türlü türlü hadiseler. Hani ne bileyim, birinin bir şeye ihtiyacı vardır, orada "aa, ben o işi yapıyorum" der falan gibi. Biz bir aileyiz. Ve bu cuma akşamı Ankara'da Göksu Parkı'nda saat akşam 8'de buluşuyoruz. Nerede buluşacağız koca parkta? Dağ Kızağı binası var orada. Orada dağ kızağı yapılıyormuş. O dağ kızağı binasının önünde 8'de buluşuyoruz. Hemen onun yakınında bir yerlere çömeriz zaten. Ama 8'de ben o dağ kızağının önünde olacağım. Haberiniz olsun. Bu cuma akşamı saat 8'de Göksu Parkı Ankara. Alo.
1: Alo, merhaba Doğancan.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Erva, ben Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Erva. Geleceksin mi pikniğe?
1: Gelmek isterdim ama o akşam kursum var, olmaz.
0: Boş ver, sen kursuna git Erva. Çok önemli bir şey yapmayacağız zaten. Sen öğrencisin o zaman. Kaça gidiyorsun?
1: Lise 2.
0: Güzel. Üniversite hazırlığı süreci tabii başladı sende.
1: Evet.
0: Nasıl, heyecanlı mısın? Nedir idealin? Ne yapmak istiyorsun üniversitede?
1: Hacettepe
0: Tıp. Hadi bakalım. Uzmanlık hayalim var mı şimdiden peki?
1: Evet, var.
0: Ne? İşte onu soruyorum.
1: Onkoloji.
0: Hadi bakalım. Başarılar Erva'cığım. İnşallah umduğundan da daha kolay ve güzel olsun senin için. Nedir acaba İnşallah. Enteresan alışkanlığın?
1: Şimdi şöyle, benim odamda çok fazla dolap var. O dolapların da çekmeceleri var. Ben gece o çekmecelerden herhangi biri açıksa uyuyamıyorum.
0: Evet, o bende de var ya. Böyle kapı eğer tam açık değilse ya da tam kapalı değilse de böyle aralık olan her şey beni rahatsız ediyor. O çekmecelerin tam kapalı olması lazım değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani bu çok enteresan değil bence. Biraz düzenle alakalı takıntılı olabilirsin.
1: Bilmiyorum, olabilir.
0: İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Herkes Doğancan şuraya da bekleriz çekirdeğe, buraya da gel falan diye bir sürü mesaj görüyorum. Arkadaşlar ben cuma Ankara'da işim var. Cumartesi de Ankara'da işim var ama akşam boşum. Orada bir sürü eşim, dostum, arkadaşım var da otur şimdi kahveyi iç. Ha, iyi, ne yaptın? Dobloyu sattın mı? Bilmem ne. Hani artık. Hani onun yerine dedim ki böyle bir etkinlik uydurayım bir şey. Hani bu gibi şeyleri organize etmek de bir süreç ya. Dedi, en basit ne olur? Hep parkta buluşalım işte diye çıktı. Dolayısıyla bu benim böyle şehir şehir yapacağım bir iş değil. Ama denk geldiği sürece birçok yerde de yine yapabiliriz, belli olmaz. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Çok güzel. Ne alaka, ne gülüyorsun be diyeceksiniz de şey, bir şey gördüm. Ali yapay zekaya benim fotoğrafımla bir tane afiş yapmış. Dedim ya aslında böyle o 2000'ler 90'lardaki o bizi çocukluğumuza götüren şarkılardan böyle bir şey yapsak, bir parti gibi bir şey yapsak nasıl olur diye böyle bir sesli düşündüm ya. Fotoğrafımda kombinimi yapay zekaya böyle o 90'lar kıyafetiyle yüksek bel bir kot pantolon, kolumda Casio saat var. Afişte işte parti marti onlar yazıyor. İşte konum olarak da yer, parantez içinde belirlemeye çalışıyoruz yazıyor. Saat çok yakında. Ondan sonra da şurada da bir şeyler yazıyor. Aynen. Komik olmuş. Aynen Nokia Mokia koymuş oraya ya. Dur bakarız ona. Şimdi şey yapmayın. Uğraşamamışım. Bugünün yayın konu başlığı, başkalarına garip gelen enteresan alışkanlıklarımızdan bahsediyoruz. 0212 368 62 12.

0: Eda diyor ki haklı olarak, Allah'ım bu nasıl bir ruh halidir Doğancan ya? Eğlenecek miyiz, ağlayacak mıyız, karar versen artık demiş. Eda'cığım her şey hayata dair değil mi? www.bombabomba.com'da.
1: Seni sevmekten başka
0: daha hayatta var. Alo. Aa, bugün niye böyle tutunamıyorsunuz? Tamam dur, diğer telefonumuzu aldık. Alo.
2: Alo.
0: Günaydın, radyoyu kapatalım. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğan. Emine ben.
0: Hoş nasılsın? Geldin. Sağ ol, seni sormalı. Nereden arıyorsun?
2: İyiyim ben de. Kliniğin önünden arıyorum. İşe geldim şimdi. Başakşehir'deyim.
0: Ne kliniği bu?
2: Diş kliniği.
0: Ha, güzel. Ama öyle bir tonda söylüyorsun ki sanki benim dişçim. Diş kliniği Doğancan, aşk olsun. Diş hekim misin? Diş hekim misin? Diş hekimi misin? Ha, ne? Ne yapıyorsun klinikte?
2: Ben hasta karşılıyorum.
0: Aa, nasıl bilmem hastalık ben bunu yaptığını? Allah Allah. Diş taşı temizliği ne kadar?
2: Birkaç kere konuştuk o yüzden belki.
0: Aa, evet, ben de aklıma yazmıştım seni.
2: Lele lele.
0: Peki, bugünün alışkanlıkları, garip alışkanlıklardan konuşuyoruz. Sende ne var?
2: Aynen. Şimdi ben uzun yol yaptığımda, işte Amasya'ya giderken özellikle sabah 5'te çıkmam gerekiyor. O saat 5'te anahtarı kontağa çalıştırmam gerekiyor ve sanki o 5'te kontağı çalıştırmayınca Amasya'ya atıyorum 10 saatte gidecekmiş gibi geliyor. Hmm. Böyle ilginç bir huyum var.
0: Kaçta varıyorsun 5'te çıkınca?
2: 5'te çıkınca 1-1.5 gibi orada oluyorum.
0: Güzel. Hani 7'de çıksan o aynen akşam üstüne kalacak. Çok yorgunluğu olacak ama öğlen vardığım zaman iyi olur. Hani
2: evet,
0: gün de ölmez
2: gibi
0: diye.
2: Gün, aynen, gün bana kalıyor. Ama herkese tabii çok garip, sinir bozucu geliyor. Herkes öğlen kalkıp yola çıkıyor falan.
0: İyi de yani kime ne ya? Onları da mı zorla uyandırıyorsun? Seninle ilgili bir şey bu.
2: Ben mesela diyorum ki, eğer benle geleceksen misal kuzenim, bu saatte kalkacaksın. Kalkmayacaksan ben gideceğim. Ona göre onlar da tabii burada biraz kıvılıyorlar.
0: Emine böyle gülüyor. Bak. ne güzel, iyi. Hadi kolay gelsin. Alalım sabah enerjimizi de.
2: Tabii tabii. Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın
0: sevgilim.
3: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Dur, nasıl unuturum? Dur hemen şuradan. Evet. Şimdi bir şarkı çalacağım ama bunu böyle şey mi yapsam ya? Bir onu mu çalsam, bunu mu? Bunu mu? Şey yapayım ya, dur. Kısa bir reklam arası, reklamların hemen ardından bir şarkı çalacağım ama özel bir şarkı. Son.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Bugün böyle denk geldi. Eskilerden çok fazla şarkı çaldım ve bence benim yaş grubumdaki birçok kişinin aslında büyük hayranlık duyduğu isimlerden biri ki son yıllarda da sosyal medyaya düşen o işte sokak röportajları ya da katıldığı programlardaki söylemleriyle yeni dönem gençlerini de bence çok ciddi anlamda kazanan bir ismin bu akşam konserine gideceğim. Şimdi çalacağım şarkı tam 2000 yılında çıkan bir şarkı. Yani 26 sene öncesinden bugünümüze uzandı. Allah rahmet eylesin, Müslüm Gürses de harika bir şekilde seslendirmişti. Ama şimdi hazırsanız Teoman. Bence iyi gelecek. Hadi bu bizim terapi şarkımızmış. Öyle düşünün. Açın radyonun sesini.

0: Altı ayrı üstü ayrı fırçayla fırçalamanın ama mantığı ne ya? Allah Allah. Neyse öyle iyi hissediyor. Aman bırak fırçalasın da.
1: Hayat

0: an canlı yayında devam ediyor.
1: Vallahi bugün de iyi güldük. He, Allah gülmekten ayırmasın. İşiniz gücünüz rast gitsin. Nenem dualarımı da ettiğime göre
2: benden şimdilik bu kadar. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamıza ücretsiz bir şekilde indirip oradan ulaşabilirsiniz. Podcast bölümünde her sabah yaptığımız yayının

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

0: ben bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi demek.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen, hiç ilişkimizin ilerlemeyiş.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

Umuran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper Efendi.

boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Çarşamba gününün öğleden sonrasında Süper FM'den herkese güzel bir gün dileyerek programı başlatıyorum. Ben Tolga Gündüz, O iş bende saat 17'ye kadar sizinle birlikte olacak. Yine her daim yaptığımız gibi birçok haberimiz var. Bu haberler genelde eğlenceli olacak ama arada sizi üzebilecek, biraz böyle hani dertlendirebilecek haberler de var. O yüzden 3 saat boyunca hem en iyi müziği dinleyip hem de en acayip haberleri almak için lütfen ayrılmayın. Programa hoş geldiniz.

Psikologlar açıklamışlar. Demişler ki bir insanın iyi bir insan olup olmadığını 5 dakika içerisinde anlayabilir misiniz? Bir yerde oturuyorsunuz, bir arkadaş ortamında bir erkek geldi ya da kız gelsin. Kendi açımdan baktığımda geldi, oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Kız ya da erkek fark etmez hakikaten. Bir anda ısınıyorsunuz onu. Diyorsunuz ki ne tatlı adammış, ne tatlı kızmış ya. Ne kadar da güzel. Demiyorsunuz. İyi bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Psikologlar bunun 5 dakikada dediğim gibi olduğunu anlatıyorlar. 7 tane işaret varmış. Birinci işaret, sizi bir madde gibi değil de insan olarak görürler ve bunu belli ederlermiş. Sohbeti tekerlerine almazlarmış, size dağılan açarlarmış. O işte görüşmeyeceğiniz insana uyuz da olursunuz ya bazen ilk tanıdığınızda birini. Onunla görüşmeyeceğiniz insanlar sürekli kendileri konuşurlar. Bir de ben diye konuşurlar. O yüzden sinir olursunuz sebebini bilmeden. Sonraki başlık ne? Nezaketlerini gösterişe dönüştürmezlermiş. Yanlarında kendinizi güvende hissedermişsiniz. Başarılarından alçak gönüllülükle söz ederlermiş. Küçük empati anlarını asla kaçırmazlarmış. Bir de son olarak maske takmaz, oldukları gibi davranırlarmış bu iyi insanlar. Ve biz de 5 dakika içerisinde aslında onların karşı tarafın iyi mi kötü mü insan olduğunu anlarmışız.

26 ülkeden binlerce kişinin arasında yapılan bir araştırma varmış. En nazik ve en arkadaş canlısı halklar seçilmişler. Ama bunun dışında da sormuşlar. Demişler ki siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Buna cevap vermişler. Hemen bakalım en nazik ve en kibar ülkeler hangileriymiş? Japonya birinci sırada çıkmış. Hakikaten onlar kendilerine de saygı duyarlar. Ve bir Japon'la sohbet ettiğinizde o saygıyı gösterirler. %35'i bu 26 ülkeden katılanların %35'i Japon halklarını listenin ilk sırasına yerleştirmişler. Sonrasında Japonya en yakındaki rakibine iki kat fark atmış ki bahsedeceğimiz ülkede Kanada. Kanada'ya iki kat fark atmışlar. Sonrasında Kanada'dan sonra Birleşik Krallık ve Çin, sonrasında da Almanya geliyormuş. Listeye baktım, biz yokuz. Evet, yani eğer hani Türkiye kaçıncı sırada falan diye bakacaksanız, ha, yok, yokuzmuşuz. Yok. Hayal.

şimdi dünyanın en boş haber diyemezsiniz. Bilgisini vereceğim size. Neden boş bir bilgiyi paylaşırım? Çünkü seveni çok. Ne o? Burçlar. Evet. Mesela demişler ki burçların en sevdiği ve onlara en iyi gelen kahve çeşitleri hangisidir diye. Yani acaba kahve firması yaptırdı bunu. Mesela 12 tane burç var, hepsini söyleyeceğim arka arkaya, hızlıca söyleyeyim, siz de eğer denk geliyorsa evet öyleymiş gerçek, ama burcuma çok inanmıyorum falan diyebilirsiniz yani. Koç espresso seviyormuş, boğa cappuccino seviyormuş, ikizler buzlu americano seviyormuş, yengeç affogato seviyormuş ki bulup da içebilene aşk olsun. Aslan buzlu karamel macchiato seviyormuş, başak filtre kahve seviyormuş, terazi moka seviyormuş, akrep flat white seviyormuş. Yay matcha latte seviyormuş. Oğlaklar Türk kahvesine bayılırlarmış. Kovalar da cold brew içiyorlarmış. Balık da latte içiyormuş. Balık latte içmez. Buradan da zaten anlamanız gerekirdi.

0: Kenan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Taste Atlas diye bir dergi ve bir şey var, web sitesi var biliyorsunuz. Onlar durup durup bir şeyler yiyip o benim gözümde canlandırdığım o sürekli bir yemek dönüyor içeride. Ki ben de bayılırım ama yedikleri bazı şeyler de hani böyle bir çok da iyi değil. Anladınız mı? Böyle mecburen yedikleri şeyler de vardır mutlaka. Bu adamlar sürekli olarak 15-20 kişi zannediyorum bir hakem heyeti var. Sürekli yemek yiyip bir sıralama yapıyorlar. En iyi pirinçli tatlıları sıralamışlar şimdi de. Ve bayrağımızı gönlere çekmişiz. Bravo. Bir numarada anlayacağınız üzere Osmanlı mutfağından günümüze gelen ne var? Sütlaç var. Hakikaten sütlaçın güzeli de güzeldir. İki numarayı merak ediyorsanız ben okumaya çalıştım ismini. Tayland'dan bir tatlı. Hiç gerek yok. Ne ararsınız ne sorarsınız. Böyle yanına avokado konmuş böyle pirinçli bir şey ayrı ayrı. O yüzden biz sütlaçtan devam.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz

Teknoloji haberlerine sık sık yer veriyoruz burada. Yapay zekadan çok korktuğumu, hele insansız robotlara yüklendiğinde bizim tamamen aynen olduğumuzu söylüyorum. Yani ürkütüyor beni. Mesela çünkü 10 sene sonra şey diyor, ne ara geldik buraya ya diyebiliriz demememiz için ben detaylı haberleri sizlerle paylaşıyorum. Çin'de bir adamı iş şirketi işten çıkarmak istiyor. Adam da mahkemeye veriyor. Sebebi işten çıkarılmasının şey, yapay zeka senin işini yapabilir diyorlar ve adamı işten çıkarmaya çalışıyorlar. Çin'de de işsizlik büyük sorun olduğu için mahkeme işçiyi haklı buluyor ve görevine iade ediliyor. Yani bu yapay zeka işi hafiften işlerimizi tırtıklamaya başladı bak. Bizim sektörde yakında yalan olabilir, o yüzden aman aman radyoya sahip çıkalım aman.

Birçok erkeğin muzdarip olduğu bir durum var. Zaman zaman kadınlarda da oluyor bu. Nafaka durumundan bahsediyorum. Yani erkeğin nafaka alanı da hakikaten... Bu çünkü hani gidince hesabı sen ödersin gibi bir şey. Ya nafakayı. Şimdi bununla ilgili bugün bir görüşme yapılacakmış Anayasa Mahkemesi'nde. Ve neymiş başlık hemen söyleyelim. Boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemiyle yarınki genel kurulda, yani bugünkü genel kurulda zannediyorum, görüşülecekmiş. Aslanım benim, Antalya 12. Aile Mahkemesi bu olayı başlatmış. Onları da hakikaten alkışlamakta. Süresiz nedir ya? Tamam yani. Öldük mü ya? Allah Allah.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Sanki her yer kapalı.
1: Dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld 2019 yılında ölüyor ve mirasının bir kısmısını ki büyük bir kısmını çok büyük bir kısmı olduğu için bir kısmısını diyorum. Ufak bir kısmını. Yani 1.7 milyon avroluk kısmını ne yapıyor? Kedisine bağışlıyor. Evet. Ama çıkan haberler kedinin o parayı almadığını söylüyor. Neymiş peki mevzu? Bakıcısı davalar açmış. Ben bu kediye bakıyorum ve bu kedinin paraları hala ödenmedi diye François Caquet diye bir kadın lüks yaşamını bu parayı alamadığınız için sürdüremiyoruz efendim bonjour diyor. Ve bu da haber oluyor. Kediye ne diyorlar? Miyav. Yani kedinin lüks yaşamı sürdürmesi ne olabilir ki? O mamayı sevmezse öbüründen alırsın, tüyünü tararsın. Kadın bayağı 1.7 milyona yatmaya çalışıyor üzerine. Ben size söyleyeyim. Yani kedinin tutup da bunu kulüplerde falan yiyecek hali yok mu parayı günün sonunda? Çok acayip insanlar var. Göster.

muazzam bir haber var önümde. Paylaşmak istiyorum. Ben okuduktan sonra dedim ki aa hakikaten öyle ya. Çocukken bitmek bilmeyen upuzun yaz tatilleri değil mi, öyle olurdu. Deli gibi eğlenirdik falan. Sonra hiç geçmeyen okul zamanları. Sıkıcı olur biraz okul, zorlayıcı. Değil mi? Öyle oluyordu. Bununla ilgili bilim adamları demişler ki bunun bir adı var. Yaşlandıkça da zaman su gibi akar demişler. Yani gençken zaman yavaş akıyor. Yaşlandığınızda bu sefer de hızlıca geçiyor günler demişler. Neden peki? Bunun gerçekten de bilimsel bir adı varmış. Dopaminerjik zaman algısı deniyormuş. Gençken sürekli yeni şeyler öğrendiğimiz için, sürekli yeni bilgilerle karşılaştığımız için ne yapıyormuşuz? Zaman daha böyle geniş gibi geliyormuş bize. Yaşlanınca her şeyi biliyorsun. Biri bir şey anlayamam, ben bunu bilmiyorum. Zaman hakikaten öğrenmek için değil de yaşamak için geçmeye başlıyor. Peki bunu nasıl yapabiliyormuşuz? Nasıl normale çeviriyormuşuz? Uzatmanın tek yolu da beyni şaşırtmakmış. Ne yapıyoruz? Rutini kırmak. Yani her gün eve döndüğünüz yolu değiştiriyorsunuz. Hiç dinlemediğiniz bir müzik dinliyorsunuz. Ya da hafta sonu hiç gitmediğiniz bir yere gidiyorsunuz. Yeni şeyler görüp yeni öğrendiğinizde gününüz de uzuyormuş. Çok acayip değil mi ya? Çok da korkunç değil mi? Yaşlı mıyız ya? Ya evet ya.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Amerika'da yapılan bir araştırma. RAND diye bir grup yapıyor araştırmayı. 13-17 yaş arasında gençlerin %12'si, çok büyük bir rakam, psikolojik destek için yapay zekaya başvuruyormuş. Çok tehlikeli değil mi bu ya? Yani çünkü yapay zekanın bazı bilgileri hakikaten elle tutulabilir gibi değil. Mesela ben geçtiğimiz günlerde çok bilmediğim bir il plakasına rastladım. Adıyaman'dı galiba. Hatırlamıyorum da ama Van dedi bana. Ve tekrar tekrar sordum. Dedim ki olur mu ya, bir baksana şuna, işte isim sırasına göre gider bizde plakalar falan, sonradan ekleyenler değil. Ama vay arkadaş, saçma sapan 50 tane cevap verdi. Şimdi 13-17 yaş arasındaki gencecik dimağlar yanlış verilen şeyle zehirlenebilir hakikaten de, yapay zeka bilgileriyle. Bence en kısa zamanda yapay zekaya da bu yaş sınırlamasının çok ciddi şekilde gelmesi lazım ki çocuklar sadece yaşlarına uygun bilgileri alabilsinler.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Kupası başlıyor biliyorsunuz 11 Haziran'da. Biz de heyecanlıyız böyle 24 yıl sonra gittik falan filan. Ya bu şey saatleri nedir ya maç saatleri? Ya börek yerken normalde yaz işte serin bir şeyler içerken televizyonda izleriz maçları diye düşünürken Amerika Meksika falan yapınca sabaha karşı 4'ler 5'ler dediğim gibi kıymalı börekler sıcak sıcak bir sürü organizasyonlar yapılacak falan millet uyumasın diye. Yalnız bununla ilgili bir tahmin de var. Nedir o? Daha önce 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası şampiyonlarını bilen özel bir yazılım yapmışlar. Ve bu yazılım bu 3 senede de tutturmuş bunu. Peki son 3 turnuvanın galibini bilen bu yazılım Panvera Liberium'da bir şirket varmış. Oradaki bir adam yapıyor bunu ve demiş ki yeni tahmin Hollanda olacak. İspanya varken Hollanda çok garip değil mi? Mesela Portekiz'le Hollanda filan oynayacak ama Hollanda kazanacak demiş şeyi Dünya Kupası'nı. Yani oraya kadar gitmişken Cristiano'ya verin. Tabii ya adam son finali oynasın artık. Onun da bir Dünya Kupası olsun. Messi'den neye eksik? Hatta fazlası var. Değil mi? Ama tahmin ilginç. Hollanda Dünya Kupası'nı kazanacak diyor. Son 3 seferdir bilen şirket.

her gün tüylerimizi diken diken eden yeni bir haber almazsak olmuyor biliyorsunuz. Ama bu programın hep açılışında ben söylüyorum. Çoğu zaman eğleneceğiniz ama bazen de böyle sinirinizi bozacak, canınızı sıkacak haberler de oluyor. Onlardan bir tanesi. Bak habere bak. Amerika Tarım Bakanlığı et yiyen parazit olarak bilinen... Al işte. Et yiyen parazit mi? Yeni dünya vida kurdunun 1966'dan bu yana ilk kez bir hayvanda tespit edildiğini açıklamış. Ya şimdi ben tabii haberin detayına baktım ve sonunda gördüm. Ama beni tatmin etmedi. Şimdi biz bu korona ne ya? Pandemi. Annem gibi söyledim. Pandemiden sonra her şeyden huylanır oldum. Tabii baktım ben de insana bulaşıyor mu diye ama yani tatmin edici bir cevap olmadı benim için. Çünkü şöyle diyor. Parazitin insanlara bulaşma riskinin oldukça düşük olduğu kesin bir şey değil ve gıda güvenliği açısından bir tehdit oluşturmadığı düşünülüyor. Abi her şey tamam da bizi de kurt yemesin ya. Yemesin ya. Çözün bunu. Çözüyorlarmış, yapacaklarmış bir şey de bunların sağ solu belli olmuyor biliyorsun.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gün

Özellikle beni dinleyen şu an hamile dinleyicilerimiz varsa ilgilerini çekecek bir haber hemen vermek isterim. Anne karnındaki bebek bizi duyabilir mi diye bir haber. Evet, duyuyormuş. Zaten bu anlatılırdı değil mi? Anne ninni söylediğinde falan böyle bir bebeğin daha hareketlendiği söyleniyordu. Tam olarak buna üstinaden yapılmış bir araştırma. Kurugen ve Garvan adında iki adam 38. haftaya kadar annelerine, bebeklerine ninni söylemelerini söylemişler. 38. haftadan sonra kestiklerinde fetüslerin belli oranda hareketlerinin azaldığını anlamışlar. Yani buradan çıkarılan sonuç, ninniyi bebeklerin tanıdıkları yönünde. Çok acayip bir şey. Yani öğrenme hakikaten anne karnında başlıyor. Yeah.

Bu futbol yetmezliği çeken bir güruh var biliyorsunuz. Özellikle sosyal medyada sürekli futbol paylaşanlar falan. Az kaldı çünkü 11 Haziran'da Dünya Kupası başlıyor. Dünya Kupası başlamasıyla birlikte bir sürü yapay zeka ile de maçlar acaba ne olur sorusu gündeme geliyor. 20 bin maçı incelemiş kim? Goldman Sachs Dünya Kupası şampiyonunu açıklamış. 20 bin maçı test ederek ya da ne bileyim inceleyerek kimler varmış peki? Bu arada Türkiye'nin de güzel bir yere gittiğini görüyoruz. Burada çeyrek finalde İspanya'ya eğlenmişiz ya. Vay be. Sonra İspanya yarı finalde nereye gidiyor? Fransa'yla eşleşiyor bu senaryoda. Fransa'yı eleyip İspanya finale çıkıyor. Karşısında kim var? Arjantin. Goldman Sachs'ın yaptığı araştırmaya göre bu sonuçtan çıkacak şey yani İspanya Arjantin finali oynanıyor. Ya Ronaldo gene yok ya. Ve İspanya'nın kupayı aldığını şey yapmışlar. Sonucuna ulaşmışlar. Bu Goldman Sachs'ın 20 bin maçı test edip ya da inceleyip vardığı sonuç bu olmuş.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Düğün sezonu yaklaşıyor, biliyorsunuz artık dediğim gibi havalar ısınıyor falan filan, düğün sezonu da geliyor. Herkes yavaş yavaş patır patır evlenmeye başlayacak bu zamanda. Ama insanlar yeni masraflarla karşı karşıya kalıyorlarmış. Ne olabilir diyeceksiniz değil mi? Yani ne olabilir ki, düğünde bellidir işte, yemekliyse bir şey olur, gidilir nikah kıyılır, akşama bir eğlence olur, yemek fiyatında anlaşırsanız şöyle, bütün kalemler bellidir. Ama bakınız yeni bir kalem çıktı. Beyler, gelinlik denemenin bile ücretli olduğu bu süreçte gelin adayları, bak gelinlik denemenin ücretli olduğu, gelin adayları gelinlik denemek üzere gittikleri mağazaları bazılarında 500 liradan 10 bin liraya kadar gelinlik deneme ücreti sunuluyormuş. 10 bin liralık gelinlik deneniyorsa almaya kaç para lan o gibi? Lan. Deneme ücreti sonra eğer gelinliği alırsanız düşüyormuş ama almazsanız düşmüyormuş. Fiyatları da gelinliklerin 30 bin liradan 200 bin lira arasında değişiyormuş. Beyler, bu kardeşiniz sizi uyarıyor.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Boş şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun. Anlatan adam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Süper Efendi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Bugünün yayın konu başlığı, başkalarına garip gelen, enteresan gelen alışkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Haydi hızlıca çok garip garip mesajlar gördüm üstten, onlara bir göz atalım. Ardından da zaman kalırsa ilk telefon bağlantımızı alırız. Hatta kalır kalır. 0212 368 62 12. Ya benim şöyle bir huyum var, şöyle bir alışkanlığım var diye paylaşabileceğiniz manyaklıklar için buyurun. Ancak eski eşim serçe parmağının tırnağını aşırı uzatırdı, hiç kesmezdi. Diğerlerini... Ay kusacağım, okunmaz bu. Şerife, iyi ki boşamışsın. Ve bu yüzden de çok tartışırdık demiş. Kunacak gibi değil, öyle söyleyeyim. İğrenç. Birini sevmediğim bir şey söylediğinde arkasında yüzümü buruşturarak ağzını taklit ediyorum ve bunu sürekli yapıyorum demiş Zeynep. Ben zeytin yiyemiyorum. Aynı zamanda zeytinin bulunduğu kabı da asla elleyemem. Mesela kahvaltı yapılacağı zaman asla zeytin kabını sofraya götürmem. Toparlanacağı zaman da asla kaldırmam. Şunu da söyleyeyim, mesela dışarıda yemek söyleyeceğim, menünün içerisinde zeytine dair bir şey varsa orada hiçbir şey yiyemem demiş.
0: Bu sabah Doğan

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ankara'dan Atacan ben, nasılsın?
2: Teşekkürler. Hoparlörle konuşuyorsak telefonu kulağa alalım. Please.
1: Tamam Doğan Can.
2: Söyletmen beni. Ne, Ankara'dan kim?
1: Atacan ben, Doğan Can.
2: Ana. Yabancı değilmiş onun anası. Ne haber Atacan? Sen kesin geliyorsundur cuma akşamı.
1: Hazırlıklarımı yapıyorum.
2: Ne hazırlayabiliyorsun acaba? Ne olur hiçbir şey hazırlama, yalvarırım.
1: O da sürpriz olsun o zaman inşallah.
2: Yandık. İyi, o zaman Ankara'daki dinleyicilerimiz de seninle tanışmış olacak. Arkadaşlar dün yayında şöyle bir plan yaptık. Ben cuma günü sabah canlı değil yayınım, haberiniz olsun. Öğlen bir toplantım var Ankara'da. Akşam da oradayken bari hadi bir parkta buluşalım, çekirdek çitleyelim beraber dedik. Bilmeyenler için bu cuma akşamı saat 8'de Göksu Parkı'nda, orada dağ kızağı binasının önünde buluşuyoruz. Sonra çimlere yayılıyoruz, sohbet ediyoruz. Beraber vakit geçiriyoruz. Senin sürprizin ne? Sen ne hazırlıyorsun Atacan?
1: O zaman yani sürpriz ya. O yüzden adı sürpriz olarak kalsın. Şey olabilir. Yani 3 tane şiir kitabımı orada olan, gelecek olan arkadaşlar eğer okumak isterlerse. Yani bir 3 tane şiir kitabı arkadaşlara birincisi.
2: Güzel.
1: Hediye ederiz. Eğer ki okumak isterlerse tabii ki.
2: Tamam. Güzel. İyi, hadi İnşallah. Getir o zaman yanında. Peki İnşallah. Senin garip alışkanlığın nedir Atacan?
1: Doğancan çok garip bir şekilde mesela ben... elektrik direkleri var ya, aralarını mutlaka sayıyorum. Onların arasında 50 metre olduğunu öğrendim. Eğer ki 50 metre değilse sayarak, adım adım sayarak bunu 50'ye mutlaka birincisi geçiriyorum. Çok garip bir alışkanlık bu belki ama.
2: Nasıl ya? Böyle mahallelerde 50 metre mi diye böyle adımla onları mı sayıyorsun?
1: Evet evet. Yani
2: gerçi uzun bir yolda... senden çok garip gelmedi bunu duymak.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Bodrum'dan arıyorum. Ben ismim Bahri.
1: Bahri, vay. Bodrum'da da yaşıyorsun haliyle.
2: Tabii tabii. 10 yıl doldurduk.
1: Nereden gittin oraya?
2: İzmir'den iş gereği tayin olmuştum. Geldim. 3 ay kalır giderim dedim. 11 sene oldu işte.
1: Gidilir mi? Artık yani günün sonunda birçok özellikle hani büyük şehirlerde yaşayan o keşmekeşte olan birçok kişinin hayali evet. İşte bir Ege'de bir yerlerde yaşamak ama Bodrum'da özellikle artık sezon başladı. Şu andan itibaren böyle bir ana baba günü durumu var. O yüzden hani Bodrum çok böyle yüz ölçümü olarak hani Muğla'dan bahsetmiyorum. Bodrum bölgesi çok öyle aman aman büyük bir yer olmamakla beraber inanılmaz büyük bir nüfus da oluyor her yaz.
2: Kesinlikle.
1: O yüzden yani çile
2: bir trafik yoğunluğu da var.
1: Deli bir maalesef. Trafik oluyor. Sende de şey başladı mı? 10 senedir oradasın ama böyle abi gelmesinler artık istemiyoruz. Falan
2: yok
1: var mı
2: ya.
1: Sende de?
2: Gelsinler. Gelsinler ki ticaret dönüşüm iş yapalım para kazanalım.
1: Sen ne iş yapıyorsun?
2: Gelsin. Herkes gelsin.
1: Doğru. Ne iş
2: yap? Güzel bir şirkette yöneticilik yapıyorum.
1: İyi.
2: Global bir şirkette yöneticilik yapıyorum.
1: Hadi bakalım. Bugün alışkanlıklarımızı anlatıyoruz. Garip alışkanlıklarımızı. Ne var sende?
2: Şöyle ben çok titiz bir adamım öncelikle. Severim yani. Temizliği ve düzeni severim. İşte hafta başlamadan önce o hafta ne giyeceğim kıyafetleri falan eşim belirler. İşte ütüleriz falan.
1: Haftalık mı?
2: Haftalık tabii ki ve rengine göre ayırırım yani.
1: Ana. Doğru ben sabah radyoya gelirken dolabın karşısında geçiriyorum bir 5-6 dakika ne giyip de çıksam acaba diye. Yani akşamdan ya. Bile belirlemek benim için çok büyük bir iş mesela. Haftalık ne ya? Sahneye mi çıkıyorsun? Ne bu sanki? Ne giyiyor olabilirsin ki yani?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Kerem ben, Ankara'dan.
1: Hoş geldin. Deren mi?
2: Kerem.
1: Kerem, ha evet. İyi, nereden? Yolda mısın şu anda?
2: Yoldayım vallahi, işe gidiyorum.
1: Güzel. Şimdi. Ankara'dan dedin, cuma akşam piknik yapacağız. Gelecek mi?
2: Olur. Mangal benden.
1: Mangal değil ya, öyle şey, çekirdek sadece. Öyle prodüksiyonlu yani bir kola, şey değil. Anlık olur, gelişti.
2: Olur, kola çekirdek de olur. Zaten çocukluğumuzdan beri yaptığımız şey.
1: Tamam
2: yani.
1: Litrelik getir, 3-5 tane de bardak getir. Biz de içeriz. Evet, bu arada birkaç tane mesaj gördüm. Göksu Parkı öyle çok hani rahat edebileceğimiz bir park değil falan diyenler de var. Ya çok iyi tercih Doğancan, daha sakin bir yer diyen de var. Biliyor musun Göksu Parkı'nı?
2: Biliyorum yani, bana biraz uzak ama şey yani, bence Eymir ya da Seymenler tarafı daha hoş yani.
1: Ama oralarda park derdi var diye istemedik ya. Orası biraz daha şehir dışında ya, daha rahat vakit geçiririz. Bir de
2: öyle ama şey yani, yani Seymenler daha böyle hani oturup hani daha genç nüfuslu, ortamı da daha güzel yani.
1: Ama ne yapacaksın ortamı? Ortamı biz yapıyoruz. Kerem lütfen.
2: Ya öyle zaten. Ondan değil mi? Neyse. Göksu da olur yani, fark etmez.
1: Daha artık duyurduk onu. Bir daha değiştirmeyelim. Oraya gidenler de olur çünkü sonrasında. Nedir acaba olur, senin garip alışkanlığın?
2: Doğancan şöyle. Ben susuz kalma fobim var. Her sabah Askin'in sitesine girip barajlardaki doluluk oranına bakıyorum ya.
1: Ha öyle, susuz kalma. Ha.
2: Hayır.
1: Hani genel olarak hani şey baraj kontrolü.
2: Aynen, direkt baraj kontrolü. Bu sabah da baktım hatta tuvaletteyken.
1: Niye mesela?
2: Ne, susuz kalmak ne bileyim, biraz şey geliyor bana ya. Yani herkes de mesela Kerem bugün de baktın mı falan diye.
1: Allah Allah. Sülalede Afrikalı var mı sizin? Niye böyle bir kaygı gidiyorsun?
2: Yok ama ne bileyim yani.
1: Hayır, şundan dolayı söylüyorum. Buna dair herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Uyduruyorum, çocukluğumuzda yani, evde su kesilirdi evet, sürekli gibi bir şey mi var?
2: Evet yani şöyle, çocukluğumuzda yani yaklaşık herhalde 2007-2008 yıllarıydı. Yani bir hafta 10 gün, Ankaralılar bilir, bir hafta 10 gün civarında bir su kaybı yaşamıştık yani. Su kalmıştık, o zamandan kalma bir korku galiba. Yani.
1: Bu vesileyle idareli de kullanıyorsun o zaman suyu, tüketim noktasında.
2: Yani mesela boşa akan su gördün mü dayanamam yani.
1: Millete hatta de böyle bela alıyor musun peki? Kapat omuzlu!
0: Bu sabah Doğan Can.

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Erva, ben Ankara'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Erva. Gelecek misin pikniğe?
2: Gelmek isterdim ama o akşam kursum var. Olmaz.
1: Boş ver. Sen kursuna git Erva. Çok önemli bir şey yapmayacağız zaten. Sen öğrencisin o zaman. Kaça gidiyorsun?
2: Lise 2.
1: Güzel. Üniversite hazırlığı süreci tabii başladı sende.
2: Evet.
1: Nasıl, heyecanlı mısın? Nedir idealin? Ne yapmak istiyorsun üniversitede?
2: Hacettepe tıp.
1: Hadi bakalım. Uzmanlık hayalin var mı şimdiden peki?
2: Evet, var.
1: Ne? İşte onu soruyorum.
2: Onkoloji.
1: Hadi bakalım. Başarılar Erva'cığım. İnşallah umduğundan da daha kolay ve güzel olsun senin için. Nedir acaba İnşallah. Enteresan alışkanlığın?
2: Şimdi şöyle, benim odamda çok fazla dolap var. O dolapların da çekmeceleri var. Ben gece o çekmecelerden herhangi biri açıksa uyuyamıyorum.
1: Evet, o bende de var ya. Böyle kapı eğer tam açık değilse ya da tam kapalı değilse de böyle aralık olan her şey beni rahatsız ediyor. O çekmecelerin tam kapalı olması lazım değil mi?
2: Evet, kesinlikle.
1: Yani bu çok enteresan değil bence. Biraz düzenle alakalı takıntılı olabilirsin.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünya

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper FM.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.

geçmem gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.